Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutep peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim be çente.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir reberti u gele xwarin

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kesku soru deramın.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametci reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametci reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malem harap.

ademe. Hapsalemi tamam ede heysiru abdalemi der imana bavet deme. Gel o ve ismin emine der zekhu abidin ağır resul ya. Müsterkudat davanını dikim ramişana gildi. Megulü

0: Franchement, feu rouge. Mon donne.
1: Babadan
2: önce müstahmin isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Udrişminda, Udrişminada. Karamaniya da gelek ki mazına aş, kurdu kurdistanera. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekam gelek. Bekev nevedo zeda, o antoza tabernedin. Zilan, eri zilan.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Sını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kanyam semina kali kali. Zahari zahari ciddi ki meki meki tere di tere tvami mağure çama. Bakın ya dedi la bişare dedi, sınav kuşum edeli dersim acelil cüme dersim acorin. Nedi seyirleri bir sene reklam rülüsün yeke kurmaca, yeke aceme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diyeke. Ben zirabı çabı kirli abris mi teyli çapıl bireyce porkeşe nam kandile. Gerdemler acut da kondurayan tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir ömür atarı değildir bazı bir adı fırı kemine ve sehvabi dina barış gülya. Mesela Huda Tavan dedi ki Rami Sani gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemli'ye de Arabi Haluk'a dedi geldi ne hep hep geber kuhara le kerem kim geliye bağlı oldu no çıka vurun. Mesir ve tereddü tırız bağırı kuat yer şemine hiyalı kımakin rıka vay del. Vay del vay del vay del. Be zalim ettiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdülüm elime. Hak salimi tamam ezi heyeşkülü abdali lider imanı bavetime. Gel o resmin emrede sehvavidin ağır Resulü ya. Müsterkuda tavan dedi ki Rami Şanı gildi. Megulü ya nâve ve Ahmet ilet

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.